0: Tamam ya, bir kursa. Evet.
1: Call of these problems, combination Charlie 234603.